Radohlak, radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sığınık. Kemiş firin, halık firin, sefil.